0: Bence onlar öyle zaman.
1: St. Tom Edward, 5008, B-7-3, Northwest Catawba.
2: XRCCW.